0: Tiri, ne çapçın deyip ki, ulan mucili gün sahibi çileyesu. Yine, nga cidangı şunu şincin sonza, ne, şeyda şapçı şinmeyela, cönda şindası kemey. Zhouwei, nga le şirakı çambu yori, çeyda ne ulan mucili şuyalı gəp yoçin yi.
1: Çavudu. Nga çeyna, Zhouwei ulan mucili dağ, ningan da çengmin şu çinli dö.
0: 建筑罗群区给当过去吧俺最近就要下午了吧俺起不赢了让用不多给马用的用不起去嘛这位迷藏嘛叔叔当过去红就是姐嘛叔叔当过去别浪个的出去的一年让给炸弹了西洽
2: 탄산
0: 조주치약이
2: 투모미유디
0: 마칩 채우리 사실 과할에 내 능력이
2: 렉겹
0: 휴그리

0: Şöyle şey yakırdı o.
1: Agu.
2: A.
1: Mama de langalı sa a.
2: Yaş.
1: Agu, agu rangan gönü mangu sa, mama ona alı sorucu a. Ma çimbu çalsın leğe karın yine çeğitu ba. Pinzo kanku köyünü söyleme yun.
0: Moli, ma huang da ni mezi ji kyong bu che bi, yine tamme de bu gui bu gu so go ke bi. Nga ngo ne jun tan kyun de mi du, nye bu gu de zi tan nye da, su nga jun tan mi du.
3: Ma shi da, ma da de zi ma shi da.
2: Da ni, sam di zi deng jo ma ri.
0: Jun tan mi du.
2: Ama. Tu zhu xin zhu qi, ma mi guo bu zhu zhu ren xia, qian ne ma zhu yin da.